Çavaraş çavaraş buna de, basketime de röde. Çavaraş çavaraş buna de, basketime de röde. Mütte gelek has geliye, deli kada hay geliye. Mütte gelek has geliye, beş balla.